Açarım durik anı bol prakash amik doç gelince Kort indre indran şahı şahan gelince Rıbavın mahi